0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydın sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Saat 8'i gösterirken Türkü Sefamız başlıyor efendim. Bugün de kimisi yanık, kimisi neşeli, kimisi duygu ve anlam yüklü, kimisi eğlenceli, birbirinden güzel türküler seçtik. Seçtik derken mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilyana Harizanova ile birlikte bugün Beyti Beytullah'dan büyük bir sevgi ve merakla türküler seçtik efendim. Sizleri hazırladığımız türkülerle baş başa bırakıyor, yeni başlayan günün hepimiz, hepiniz için güzel olmasını diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugün Beyti Beytullah'dan türküler seçtik. Yerli türkülerimizden, yerli ses sanatçılarımızın arasında en güzel türkülere sahip Beyti Beytullah'ı hep beraber dinlemeye devam ediyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, konserimiz burada son buluyor. Beyti Beytullah'dan birbirinden güzel türküleri hep beraber dinledik, dinlettik efendim. Saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle huzurlarınızdan sevgiyle, saygıyla ayrılıyoruz. Ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilyana Harizanova adına hoşça kalın diyorum.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce haberlerimizi sunacağız. Ardından Bedriye Halis Aile Saati programıyla huzurunuzda olacak. Önce haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Sofya, Karadeniz'deki güvenlik sorununu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak. Rumen Radev, Karadeniz'deki İHA saldırılarında Rusya ihtimali mantıklı ancak kanıt yok dedi. Maya Manolova ise gıda fiyatlarında artışa 50 bin avroya kadar para cezası uygulanacağını söyledi. Güller Vadisi Birleşmiş Milletler Turizm Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy'un Deli Orman'da Baba Ocağı ziyareti geniş yankı uyandırdı. Rodoplar Vitoş'a ve Rila beyaza büründü. Şimdi haberlerin ayrıntıları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova 13 Ekim'de Bulgaristan kıyıları açıklarında iki ticari gemiye düzenlenen saldırıların ardından Nova TV'ye yaptığı açıklamada Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların artması üzerine konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacağını bildirdi. Sofya ayrıca deniz ulaşımının güvenliği konusunu yaklaşan Avrupa Konseyi toplantısının gündeminde odaklanmasını isteyecek. Yotova, BNT'ye yaptığı açıklamada Romanya ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla üzerinde uzlaşılan ortak bir metin hazırladığını söyledi. Cumhurbaşkanı 14 Ekim'de Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan'la bir kez daha görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yotova ayrıca Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Savunma Bakanları arasında ortak hareket olanaklarının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildiğini de hatırlattı. Başbakan Rumen Radev, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılarla ilgili parlamentoda yöneltilen bir soruyu yanıtlarken, "Mantık gerçekten Rusya'yı işaret ediyor. Ancak sorun bunu kanıtlayamamamız," dedi. Başbakan Radev, muhalefete elinde kanıt varsa bunları sunması çağrısında bulundu. BGNS haberine göre Radev, "Hükümet sloganlarla değil,

olgu ve kanıtlarla hareket ediyor ifadelerini kullandı. Rumen Radev, Bulgaristan topraklarında Starlink antenlerine yönelik saldırılarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Başbakan ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin özel kalem müdürü Kirilo Bogdanov'la Bulgaristan'ın altyapısı üzerinden gaz tedariği imkanlarını ve Belene'de ortaklaşa bir nükleer santral inşa etme imkanlarını görüştüklerini açıkladı. Tüketiciyi Koruma Komisyonu, fiyatlarda gerekçesiz artış tespit edilen her bir gıda ürünü için 10 bin ila 50 bin avro arasında para cezası uygulanacak. Maya Manolva, gıda fiyatlarında fahiş artışa 50 bin avroya kadar

cezası keseceğiz dedi. Manolova, Nova TV'ye yaptığı açıklamada bundan sonra denetimlerini gıda ürünlerine odaklayacaklarını duyurdu. Fiyatların düşürülmesini sağlamak ve tüketiciler için daha adil koşullar oluşturmak amacını izlediklerini kaydeden Manolova, gıda ürünlerindeki %141'lik kar marjlarına ilişkin verileri açıklamamın ardından kar marjının özellikle tereyağında %240'a ulaştığını düşünen vatandaşlardan telefonlar aldım dedi. Tüketiciyi Koruma Komisyonu Başkanı gıda fiyatlarına yönelik kontrollerin ardından şimdi de ilaç fiyatları, banka ücretleri ve mobil iletişim hizmetlerine odaklanacaklarını açıkladı. Bulgaristan, UNESCO'nun desteğiyle kültür, turizmi ve eğitim odaklı Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen Avrupa-Asya Bölgesel Turizm Forumu'nda bu öneriyi gündeme getirdi. Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinliğin Mayıs 2027'nin sonunda ülkenin en çok ilgi gören bölgelerinden biri olan Güller Vadisi'nde düzenlenmesi bekleniyor. Bakan Dimitrov, uluslararası konuklarımız gül hasadının büyüsünü yaşayacak ve yüzyıllarca koruduğumuz kültürel mirasımızı yakından tanıma fırsatı bulacak dedi. Forum programında Kazanlık'taki Gül Müzesi ziyareti, Bulgar gül yağı üretiminin tanıtılması, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kazanlık Trak gömülerinin gezilmesi ve Trak Krallar Vadisi'nin konuklara tanıtılması da yer alabilir. Ve şimdi ilginç bir haber. Ünlü Türk oyuncu Çağatay Ulusoy annesi ve babasıyla birlikte baba ocağı olan Loznica'ya bağlı Belilom köyünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında bölgedeki hayranlarıyla bir araya gelen oyuncunun hatıra fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin en yüksek ücret alan oyuncuları arasında gösterilen Ulusoy kısa süre önce Bulgaristan vatandaşlığı da aldı. Ulusoy annesi ve babasıyla birlikte Razgrad iline bağlı Loznica Belediyesi'nin Belilom köyünü ziyaret etti. Bir zamanlar adı Duranköy olan baba ocağını gezen Çağatay Ulusoy büyük bir hayranlık ve sevgi seliyle karşılandı. Ziyaret sırasında bölgedeki sevenleriyle sohbet eden Çağatay Ulusoy kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Ünlü oyuncunun köy ziyaretine dair çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 23 Eylül 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazandı. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördü ve oyunculuk dersleri almaya başlayan Ulusoy, zamanla Türk televizyon dizilerinin en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Oyuncunun Bulgaristan'la olan bağları ise babası Aylin Ulusoy'dan kaynaklanıyor. Ailesi 1970'li yıllarda Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ederek İstanbul'a yerleşti. Ulusoy kökenlerini hiçbir zaman gizlemedi ve bunu gururla dile getirdi. Ünlü oyuncu 2015 yılında Elle dergisine verdiği röportajda, "Babam Bulgaristan göçmeni, annem Refiye Boşnak, çok sıkı akrabalık bağları olan büyük ve birbirine bağlı bir aileyiz. Annemle babam beni vicdanlı bir insan olarak yetiştirmeye çalıştı," dedi. Kapitan Andreevu ve Lesovo sınır kapılarının çıkış yönünde yük kamyonlarının geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Sınır polisi tarafından yapılan açıklamada Bulgaristan'ın Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ise geçişlerin normal seyrettiği bildirildi. Trafik polisinin açıklamasına göre ülkede son 24 saatte meydana gelen 29 ağır trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ekim ayının başından bu yana meydana gelen 306 kazada 26 kişi yaşamını yitirirken 381 kişi yaralandı. Yılbaşından bu yana ise 5471 trafik kazasında 394 kişi hayatını kaybetti. BTA'ya konuşan Smolensk Bölge Karayolları Müdürlüğü yetkilileri Prevala, Rojen ve Pamporvo geçitlerinde
kar yağdığını bildirdi. Yağmurla karışık kar yağışının hafif şiddette olduğu, karın yüzeyinde tutunmadığı belirtildi.

0: belirtildi. Rodoklar Vituşa ve Rila böylece beyaza büründü. Dağ arama ve kurtarma servisinden alınan haberde ise Pamporovo kayak merkezinde yaklaşık 2 santimetre kar örtüsü oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Bu sabah Vituşa ve Rila dağlarının yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. İnternet gözlem kameralarından alınan görüntülerde Vituşa'daki Aleko Dağevi çevresinde ve Rila dağlarındaki Boroves bölgesinde de kar yağışı olduğu görüldü. Sonbahar havası etkisini yarın da sürdürecek. Perşembe günü yağışlar gece saatlerinde dinecek, bulutluluk azalacak ve yerini yer yer açık havaya bırakacak. En düşük hava sıcaklığı 1 ila 7, Sofya'da sabah saatlerinde 3 derece olması bekleniyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak ancak kuzeybatıdan itibaren bulutluluk yeniden artacak. Akşam saatlerinde ve gece boyunca kuzeyden yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 14 ile 19, başkentte 14 derece civarında seyredecek. Öğleden sonra bulutluluk artacak, kuzeyden kuvvetli rüzgar esecek. Karadeniz bölgesinde en yüksek hava sıcaklığı 16 ile 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19-20 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra bulutluluk artacak ve Stara Planina Balkan Dağları çevresinde kısa süreli yağmur bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 10, 2000 metrelerde 3 derece civarında olacak. Cuma günü hava bulutlu ve yağışlı geçecek. 1300 metre üzerindeki dağlık kesimlerde kar yağışı görülecek. Ülkemiz kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Haberleri sunduk.
1: Aile Saati.
2: Sizin, bizim,
1: hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
4: Haberlerin ardından yayınımız sizin, bizim, hepimizin saati, aile saati programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, ekip adına her birinize yararlı ve keyifli dakikalar diliyoruz. Bugün programımızda gençlerin haklarını ve sorumluluklarını öğrenmeleri, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve toplumsal yaşama aktif katılmaları açısından okullarda giderek önem kazanan yurttaşlık eğitimini ele alacağız. Bu dersin önemini VİDİN'den öğretmen ve öğrencilerin görüşleriyle aktaracağız. Ne zaman mı? Tabii ki ilk şarkımızdan hemen sonra. Hiçbir yere ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Tuna Nehri kıyısındaki Vidin Şehri, Ulusal Avrupa Yurttaşlık Eğitimi Programı'na dahil edilen yerleşim yerlerinden biridir. Program, Kamu Politikası Enstitüsü'nün öncülüğünde ülkenin farklı bölgelerinde yurttaşlık dersi öğretmenlerine eğitim düzenleyen Eğitim Bakanlığı ve Almanya'nın Hans Seidel Vakfı ile ortaklaşa hayata geçirildi. Bulgaristan'da yurttaşlık eğitimi bir asırdan fazla bir geçmişe sahip olup Avrupa'daki pedagojik fikirleri, demokratik gelenekleri ve deneyimlerini ülkenin kendi sosyopolitik ve kültürel bağlamına uyarlayarak gelişmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1944 ile 1989 yılları arasında gençlere belirli bir ideolojik dünya görüşünü aşılamak amacıyla komünizmin temellerinin öğretilmesi yurttaşlık eğitiminin yerini almıştır. 1990'ların başındaki demokratik değişimlerin ardından sivil toplum kuruluşları, dernekler ve öğretmenlerin girişimiyle yurttaşlık eğitimi kademeli olarak yeniden uygulamaya konuldu. Başlangıçta 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için seçmeli bir dersti. 2020 yılında 10

0: araştırmada Bulgaristan'daki okullarda yurttaşlık eğitiminin rolünü inceledi. Çalışma, bu dersin nasıl daha etkili bir şekilde öğretilebileceğini ve okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından öneminin nasıl daha iyi kavranabileceğini araştırıyor. Girişimi yöneten, Birlikte Derste Vakfı bünyesinde görev yapan Yulia Mishkova, Venere Vidin Radyosu'na şunları söyledi.
1: Успяхме през пролетта на тази година да се допитаме до над 1000 учители през анкети, фокус групи и интервюта.
0: Bu yılın ilkbaharında anketler, odak grup çalışmaları ve röportajlar

0: Okuluyla binden fazla öğretmenle görüştük ve onlara yurttaşlık derslerinin kendileri için ne anlama geldiğini, eğitim sistemindeki yerini ve kendi rollerini nasıl algıladıklarını sorduk. Konuştuğumuz öğretmenlerin çoğu yurttaşlık eğitimini önemli buldu ve okullarda yer alması gerektiğine dair görüş belirtti. Ancak zamanlarını alan diğer yükümlülükler nedeniyle pek çoğu kendilerinden beklenen diğer görevlerin yanı sıra öğrencilerini hazırlamaları gereken sınavlarla birlikte bu konunun ne kadar etkili bir şekilde öğretilebileceği konusunda endişe duyuyor. Bu durum doğal olarak bu konuya ne kadar zaman ayırabilecekleri konusundaki tutumlarını etkiliyor. Peki küçük kasabalardaki öğretmenlerin tutum ve ihtiyaçları büyük şehirlerdeki meslektaşlarınkinden farklı mı? İşte Yulia Mishkova'nın cevabı.
1: Не мисля, че има някакви супер ключови и големи разлики. Това, което виждаме е, че учителите срещат сходни.
0: Önemli ve büyük farklılıkların olduğunu sanmıyorum. Gördüğümüz kadarıyla öğretmenler hem benzer endişeleri paylaşıyor hem de benzer iyi uygulama örneklerine sahip. Genel olarak öğretmenler okul yönetiminin desteğine sahip olduklarında ve çalışmak için yeterli alan tanındığında sınıfa farklı konuları getirmek konusunda daha rahat hissediyorlar. Öğretmenlerin günlük yaşamda ortaya çıkan meseleler hakkında öğrencilerle nitelikli tartışmalar yapmak ve bunları farklı bakış açılarından derinlemesine incelemek için yeterli zamana sahip olup olmadıkları konusu her yerde sorun olmaya devam ediyor. En az bunun kadar önemli olan bir diğer husus da öğretmenlerin kendilerinin bu tür tartışmalara hazırlamak için yeterli zamana sahip olup olmadıklarıdır dedi Mishkova. Yurttaşlık dersi lise eğitiminin son 2 yılında verilmektedir. Vidin'deki Jordan Radichkov Yabancı Diller Lisesi'nde bu dersi veren öğretmenlerden biri Valya Aleksandrova şu anda uygulanan yurttaşlık eğitiminin güçlü ve zayıf yönlerini şöyle değerlendirdi.
2: Това, което на практика е сложното, първо брой часове, твърде малък.
0: İlk büyük sorun hem 11. hem de 12. sınıflarda haftada bir ders saatinin kesinlikle yetersiz olmasıdır. İkincisi ise yurttaşlık eğitimi konusunda özel olarak eğitilmiş öğretmenlerin eksikliğidir. Öğretmenler dar bir uzmanlık alanından ziyade çeşitli akademik alanlarda bilgiye sahip olmalıdırlar. Zira yurttaşlık eğitimi vermek, çevrenizdeki değişiklikleri sürekli takip etmek anlamına gelir. Ekonomi, felsefe, coğrafya ve tarih konularında temel bilgilere sahip olmanız gerekir. Öğretmenin gençlerle çalışmaya ve bu dersi vermeye yönelik kendi motivasyonu da önemlidir. Dersi öğrenciler için olabildiğince yararlı hale getirmesi gerekir dedi Aleksandrova. Vidin'de Yabancı Diller Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi Emilia Emilova, yurttaşlık eğitiminin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğuna inanıyor ve bu konuda şunları belirtti.
3: Уроците според мен са много интересни, защото те засягат членове от Конституцията на България и са такива.
0: Dersleri çok ilginç buluyorum. Örneğin Bulgaristan Anayasası'nın maddelerini inceliyoruz. Bize 20 madde veriliyor ve en önemli olduğunu düşündüğümüz 10 tanesini seçtikten sonra seçimlerimizi tartışıyoruz. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğretmenin yanı sıra sınıfta her türlü konuyu tartıştığımız için eleştirel düşünme becerilerimizi de geliştiriyoruz. Sık sık dezenformasyon ve yalan haber ile bunları nasıl ayırt edebiliriz? Bileceğimiz hakkında konuşuyoruz ve bence bu gelecekte bu tür durumlarla karşılaştığımızda çok faydalı olacak sözlerini kullandı Emilia. Sınıf arkadaşı Nia Marianova ise yurttaşlık eğitiminin daha erken yaşlarda başlatılması ve daha derinlemesine işlenmesi gerektiğini düşünüyor. Nia şunları paylaştı.
4: За институциите мисля, че има достатъчно информация в учебниците, но едно от нещо, което много ме притеснява, че много млади хора.
0: Bence ders kitapları kurumlar hakkında bize yeterli bilgi veriyor. Ancak beni endişelendiren şey birçok gencin siyaset hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması. Bir gün oy kullanmak zorunda kalacaklar ama kime oy vereceklerini, ne için oy vereceklerini, nasıl ve neden oy vereceklerini bilmeyecekler dedi Nia. 11. sınıf öğrencisi

0: Birincisi Raisa Kurumova bu yıl ilk kez yurttaşlık eğitimi dersini alacak. Raisa ders ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.
1: Започвам да разбирам каква е ролята ми като млад човек и като част от обществото. Аз съм младши посланник и участвам активно в различни
0: Bir genç ve toplumun bir üyesi olarak rolümü anlamaya başladım. Avrupa değerleri, yurttaş katılımı ve okul topluluğu ile ilgili çeşitli ders dışı etkinliklere aktif olarak katılıyorum. Ayrıca girişimler düzenleme, görüşlerimizi ifade etme ve farklı amaçlar uğruna birlikte çalışma fırsatımız olduğu öğrenci konseyinin bir üyesiyim. Bana göre yurttaşlık eğitiminin gerçek anlamı budur. Sadece haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilmek değil, aynı zamanda sürece dahil olmak, görüşlerinizi ifade etmek, farklı görüşlere saygı duymak ve topluluğunuza katkıda bulunmak sözlerini kullandı 11. sınıf öğrencisi Raisa Kurumova.

senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedi.

sancı, gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim şimdi.

Alıyor son için için demedim mi sana gönül? Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni.

teslim aldık ve saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova, ekip arkadaşım Sevda Dükancı, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Hemen sizlere bize hangi yollardan nasıl bağlanabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Önce telefonlarımız var. 02-963-0675, ikinci telefonumuz 02-933-6318. Tekrarlıyoruz. Ne mutlu ki her gün böyle bizi yeni keşfeden, telefonla yeni arayan dinleyicilerimiz, dostlarımız oluyor. Tekrarlıyoruz telefonları: 02-963-0675, ikinci telefonumuz 02-933-6318. Bir de turkish@benere.bg elektronik postamız var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz ve her zaman

0: desiniz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, mesajlarla devam ediyoruz. Bakalım önce kim bize nereden yazmış? Sevginar Öztürk bize yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu, bugün kayınvalidem Mükerrem Öztürk'ün doğum günü. Kendisi 87 yaşına giriyor. Ben gelini Sevginar ve oğlu Aydın. Yaşamış olduğumuz Türkiye'den kucak dolusu selamlar ve nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dileriz. Kendisi Telerik köyünde yaşıyor. Sizleri sıkça arayıp bizleri de selamlıyor. Kendisi onun ellerinden öpüyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın diye yazmış. Sevginar Öztürk bize ta Türkiye'den yazmış. Teşekkürler. İlk telefonumuz geldi galiba. Kimler var? Nereden arıyorsunuz efendim? Buyurun.
2: Ben Silistra'nın Çukurbaş köyünden Fikriye'yi.
0: Buyurun Fikriye Hanım.
2: Şimdi koydurdum telefon numaralarını. Yok, bir türlü çektiremiyorum. Onuçta. Ben uşaklarımı selamlayacağım be canım. Kızları.
0: Tamam.
2: Mergül. Nazike. Bir de çocuğum var. Sunay. Torunlarımı da. Gökhan. Dev. Melisa, Miral. Onları selamlama isteyeyim. Sefte çekeyim telefon. Yok, sıkılıyor insan bacım.
0: Tamam, sıkılmanıza gerek yok Fikri Hanım. Ondan dolayı da bizler her gün Silistra'nın Çukovets köyünden telefonları hatırlatıyoruz, söylüyoruz. Silistra'nın Çukovets köyünden bizi aradığınız için de teşekkür ederiz. Peki Nevzat Hoca'yı sormak istiyoruz. Hayatta mı kendisi?
2: Öldü.
0: Ha, vefat etti. Başınız sağ olsun efendim. Bize sık
2: Remziye bir karı vardı, o öldü. Kocası öldü Zahit. Onlar öldü.
0: Anladım Fikri Hanım. Başınız sağ olsun diyoruz. Evet, Çukovet köyünden bizi sık sık arayan dostlarımız varmış. Uzun zamandır seslerini duymadık. Allah rahmet eylesin diyerek ben gelen mesajlara şimdi tekrar bir bakıyorum. Atçe Ali'nin mesajı var. Ben Atçe Okorç köyünden. İyi yayınlar. Bugün komşumun kızı Duygu'yu selamlıyorum. Ayın 14'ünde doğum günü var. Anası Nurgül, babası Seyhan, abisi Murat. Kendileri Almanya'da yaşıyorlar. Canım, doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve bolca güzellik getirsin. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Tüm dileklerin gerçek olsun. Sevdiklerinle birlikte nice güzel, mutlu yaşlara diye yazmış. Silistra'nın o Korş köyünden Atçe Ali ve Almanya'da komşuların kızı Duygu'nun doğum gününü kutlamış. Uzak Almanya'ya bizler de selamlarımızı iletiyoruz ve sevgili dinleyiciler, genelde böyle kar yağdığında, biraz önce haber bülteninde Sevda'da belirttiği gibi, efendim Rodoplara, Vituşa'ya ve Rila'ya kar yağdı, beyazlara büründü ve böyle günlerde bizler hep bir kar türküsünle kar sezonunu açmış bulunuyoruz. Gerçi pastırma yazını daha bekliyorduk ama galiba pastırma yazını atlayıp doğrudan kışa geçmiş bulunuyoruz. Bizler de Beyti Beytullah'ın sesinden Karlı Dağlar türküsünü seçtik. Hemen dinletiyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Beyti Beytullah'ın sesinden Karlı Dağlar türküsüyle bizler de kar sezonunu açmış bulunuyoruz. Telefonda bekleyenimiz var. Efendim, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyiyim Şevki abla, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, sizleri sormalıyız.
1: İyi, sobanın başında oturuyoruz.
0: Tamam.
1: Ben kardeşimi selamlamak istiyorum, bugün doğum günü var. Ben Okoç'tan Murat.
0: Evet.
1: Allah ona sağlık, uzun ömürler versin. Hep başımızda olsun.
0: Kaç yaşında oluyor kardeşiniz?
1: 15.
0: 15. Okula evet. Gidiyor.
1: Gidiyor Almanya'da.
0: Almanya'da, uzak Almanya'da.
1: Evet.
0: Vallahi ne diyelim. Geri yani anneniz babanız da orada herhalde.
1: Evet, onlar da orada.
0: Geri dönmeyi düşünüyor mu aile?
1: Düşünüyorlar birkaç yıl daha orada.
0: Evet, Almanya'da normal lisede okuyor herhalde kardeşimiz.
1: Evet, evet.
0: İsmi neydi? Hadi onu da ismini verelim.
1: İsmi Duygu.
0: Duygu. Ha, Duygu, biraz önce Atça Ali aradı. Komşularımızın kızı Duygu'yu selamlıyorum. Aynı Duygu herhalde.
1: Evet evet, aynı Duygu.
0: Ha, yani bugün böyle bütün Okoç köyü abisi de olmak üzere Duygu'nun doğum gününü kutluyor. Uzak Almanya'ya selamlar diyoruz Murat Bey. Başka ekleyecek sözünüz var mı?
1: Bir de Okoç'tan Gülten Lelo'yu selamlamak istiyorum. Kendisi okulda çalışıyor.
0: Ha, Gülten Lelo olduğuna göre orada herhalde okulda hizmetçi.
1: Evet, çok seneden beri orada çalışıyor.
0: Tamam, köyün Gülten Lelo'suna da selamlar dedik ve başarılar diliyoruz okuldaki öğrencilere, öğretmenlere. Telefonumuz gelmiş, hoş gelmiş, buyurun.
2: İyi günler Şevki abla.
0: Bugün abla şeyini girdik, sadece teyzeye girmeyelim, abla da olur, buyurun.
2: Evet, ben Lübben köyünden Cemal.
0: Buyurun Cemal Bey.
2: Selamlamamız var bizim bir Semerci köyünden. Rusçuk Sancağı'ndan.
0: Evet, Semerci Yevu biliyoruz.
2: Doğum günü var onun. Onun yaz gününü hani kutlamak diye böyle.
0: Tamam. Ben konuşurken duymadım. Semerci Yevu köyünden kimi selamlıyoruz?
2: Nevare anne.
0: Tamam.
2: O şimdi oldu. Prababa anladın mı? 75 mi? 76 yaşın alıyordu.
0: Anladım.
2: Ve bir de torunumuz var. Emir adı, onu da selamlayalım. Kızımız Ceylan'la Tanser Güven'imiz var Şvetsarya'da. Bir de bütün hani herkesi dinleyenleri.

0: dinleyicilerin, radyodan bizi seyretleyenlere selam olsun sıradaki türküyle.
1: Teşekkür ettik Cemal Bey. Bugün nedense sade Silistra köylerinden aranıyor. Evet. Çukuvet, Sokorş, Lüben köyü. Evet. Vallahi evet. İyi. Silistra iyi gidiyor bugün. Evet. Cemal Bey teşekkür ederiz. Selamlarımızı iletiyoruz Semerciyevo köyüne. Ve diğer telefonumuz var mı acaba? Diğer telefonumuzu beklerken ben Atça Recep'in mesajını alıyorum. Çiçekler yok bahçede Atça Recep. Acaba kar mı yağdı sizin bahçeye? Vallahi şaşırdım doğrusu. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatçavi Sokopulana'dan. Bugün Yasenkova'dan Melin'e, Aygül'ü ve kızım Fatme'yi, torunum Mete'yi selamlıyorum. İyi ki varsınız demiş, kısa, net ve böyle sevgilerini göndermiş. Ve değerli dinleyiciler, mesajları okumaya devam ediyoruz. Zeyniş Kurş bize Ruynu'dan yazdı. Saygı ve selamlarımla tüm ekipte çalışan sunucularıma kolay gelsin diyorum ve hayırlı programlar. Uzun mesaj yazmıyorum. Bu sabahki Beyti Beytullah türküleri beni benden alıp götürdüğü gibi umarım tüm Sofya Radyosu. Şimdi burada son zamanlarda düzeltiyoruz. Sofya Radyosu farklı. Ülkemizde yani Benere'de Sofya Radyosu Sofya için yayın yapıyor. Biz Bulgaristan Radyosu diyoruz. Bulgaristan Radyosu dinleyicilerinin de gönüllerini fethetmiştir. Teşekkürler canlarım, kıymetli sunucularım. Tebrik ediyorum ve sizleri cani gönülden kutluyorum demiş. Bizler de Ruynu'dan Zeyniş Kuş'a selamlarımızı ilettikten sonra yeni telefonumuzu alıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Şef Gezim, hoş geldiniz Gulam'ım odaya.
1: Hoş bulduk Vesile Hanım. Sizler de hoş geldiniz.
2: Ben de hoş buldum diyeyim. Ben Şef Gezim, bugün aramamın nedeni Nojarevo'dan Vicdan Hanım'ın doğum günü var. Kendisi bizim köyde çalışıyor. Topda Starçeski doğumda. Hepten iki adım karşımda. Bugün onun doğum günü var. Bu sabah çerpledi. O da dükkanda.
1: Hatırladığım kadarıyla geçen sene yine çerpilemişti sizi, böyle söz etmiştiniz.
2: Evet, evet. Kendisi de çok iyi bir kadın. Nabiyesin demeden hiç geçmeyeli.
1: Tamam, Starçeski Dom dediğimiz huzur evinde kaç kişi kalıyor sizin köyde Vesile Hanım?
2: 15 kişi der, şimdi onları gezinmeye çıkarırlar vesaire. Ben onlara bakıyorum. Yolun karşısında onlar. Bilmiyorum tam, şimdi yalan yapacağım şimdi. Kaç kişi
1: olarak? Tamam, 15 kişi olarak kabul ediyoruz.
2: Evet,
1: vicdan.
2: Evvel burada okuldu, kapatılan mektebi, çok karanlıktı burası. Güğülüktü, korkardım dışarı çıkma. Şimdi o kadar yaptılar, o kadar yer, açıklık, insan var, hani gezinti var. Çok iyi oldu. Hani
1: anladım. Anladım.
2: Mektebi kuşaklamaz ama uzatmayayım, başkasına da kalsın. Bir de eşini söyleyeyim. Eşi de Tunçer, instruktör kendisi. Sıradaki türkü onlara gitsin. Valla Şevki Hanım'a Çukur Esen Nevzat Atip oluyor. Çok üzüldüm. Herkesin başı sağ olsun. Ailesine baş sağlığı diyeyim. Üzüldüm gerçekten. Arı bunu telefon çekerdi. Ben de aklıma gelmedi arayayım onu.
1: Evet Vesile Hanım, hayat bu. Hem doğum günleri, yeni doğumları, bir de ölüm de var. Bu fani evet. Dünyada her şey insanlar için yaratılmış. Teşekkür ederiz. Gulamova'dan Vesile Fehim'e teşekkür ettikten sonra işte Vesile Hanım'ın da belirttiği gibi Gulamova'da köyünde okul böyle yıkılmamış, ayakta kalmış ve bir huzur evi 15 kişiyi bir araya getirmiş ve bu insanlar böyle burada da mutluluğu diyelim, böyle son günlerini belki yaşamak için orada bulunuyorlar. Necdet Narin Gülben profilinden selam Bedire Hanım. Ben Bulgaristan'dan Küçük Kokarca'dan, bu Küçük Kokarca Malak Porovet olacak, oralarını biliyoruz. Gülben, ben annemi Galiman'ı ve annem Zeynep'i selamlıyorum. Çok selamlar diye yazmış Necdet Narin Gülben profilinden. Evet, ancak bize kimin yazdığını bilmiyorum. Üç isimden hangisi ortada bilmiyoruz ama olsun, biz selamları kabul ediyoruz. Ve ikinci türkümüzü de bizi arayan, şu anda radyo başında olan, bizi telefon sayesinde dinleyen, yolda olan herkese gönderiyoruz. Üç Ses, Üç Saz topluluğundan seçtik. Leblebi Koydum Tasa.

gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Erhan İbrahim bize yazdı. Uzun zamandır yazmamıştı. Eski mesajını ne zaman göndermiş? 29 Haziran'da göndermiş. O kadar da uzak zaman değilmiş. Bugün şöyle yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Ben Belinti'den Erhan. Bugün köyümüzün muhtarı Sevgi'nin doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, sağlamlık diliyorum diye yazmış. Erhan İbrahim, bizler seçim kampanyasında bulunuyoruz ve genelde böyle muhtarları, belediye başkanlarını, politikacıları selamlamayın diyoruz ama bildiğim kadarıyla seçim listesinde sizin muhtarınız Cumhurbaşkanı adayı değil, değil mi? İsmi çıkmadı çünkü. Ondan dolayı Belinti köyünün muhtarı Sevgini bugün selamlıyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Bir hafta sonra, efendim, 1,5 hafta sonra seçime gidiyoruz. Muhtarlar için de özel bir görevdir. Onlar da görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Devam ediyorum gelen mesajları. Necdet Narin Gülben profilinden yine abla demişler. Hanım dense daha iyi olur bence. Kızım Narin'i selamlamak istiyorum. Malak Porovets'ten 3 yaşında kızım, onu çok seviyorum. Kadriye Latifova'dan demiş ama yine de kim yazdığını, kızının adı Narin olduğunu ve Necdet mi veya Gülben mi yazdı, onu yine pek anlayamadık. Ama 3 yaşındaki Narin'i bizler de selamlıyoruz. Gülsüm Halim de yazdı. Ben Mahmuzlar Köyü'nden Gülsüm, ben de eşim Mehmet'i selamlamak istiyorum. Kendisi tırcı demiş. Bugünlerde bilmiyorum yurt dışına çıkıyor mu eşiniz Mehmet, sevgili Gülsüm Hanım, ama biliyorsunuz Türkiye sınırında tır kuyrukları, dün Sevda Dükancı'nın da belirttiği gibi, 37 kilometreye ulaştı. Gerçekten böyle inanılacak gibi gelmiyor ama bundan 2 hafta önce sınırdan geçerken, gerçekten oradaki tırları beklerken gördüm ve o insanlar

nasıl yaşıyor, günlerce kuyrukta bekliyorlar diye böyle endişelendim. Ama şimdi Mahmuzlar Köyü'nün ismini hemen çıkaramamıştım. Sağ olsun Sevda Dükancı kulaklıklardan söyledi. Todur Ikonomovu. Ricamız sevgili dinleyiciler, Bulgarca isimlerini de yazın köylerin. Çünkü an programda ne kadar da duymuş olsak canlı yayın heyecanı, hemen Bulgarca ismini söyleyemiyoruz dedikten sonra sıradaki türkümüzü şimdi armağan edeceğiz. Evet, Erhan İbrahim de yazmış. Evet, aday değil, teşekkür ederiz selamladığınız için demiş ve gülümseyen bir emoji göndermiş. Evet, muhtarımızı da selamlıyoruz. Belinti köyünde bugün bayram var demek. Muhtarın doğum günü varsa herkes davetlidir dedik ve sıradaki güzel türkümüzü armağan ediyoruz. Özellikle seçtik Silistra'nın Pravda köyünden. Ulviye Arif, Selime Mehmet, Fethiye Mustafa söyleyecek ve Pravda köyünden olan Bekir Ruşidov'un bir türküsünü seslendirecekler. Pınarbaşı ıslandı.

0: Yar yanımdan gitmesin dedi üçlü Ulviye, Selim'e ve Fethiye üçlüsü. Teşekkür ederiz. Güzel Pravda'ya selamlar dedik ve hemen telefonumuza ses açıyoruz efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Hat Konukhanım üzerinde Şevki ablacığım. Ben de Hot Volleyball Zorlu'da Halil Bekir abimizi selamlamak istiyorum. Mustafa amcayı, Valmari de Mustafa amcayı, sıradaki güzel Türkler hem bütün ekibimizde de sıradaki.
0: Mustafa sesin sakin geliyor. Acaba yağmurdan dolayı mı meraya çıkmadın, ormana çıkmadın?
1: Ormana çıkmadım çünkü şu anda hem soğuk hem yağışlı olarak dedim biz canlı yayına katılmak istedim.
0: Anladım, anladım. Koyunlar kaç tane oldu sayısı bu sene?
1: Hep aynısı, 100.
0: 100. Yani 100 de yeter, 100 de yeter. Evet. Kolaylıklar diliyoruz Mustafa. Annem Pedri'ye, baban Adem'e de selamlarımızı ilet lütfen. Hasko'nun, evet. Kladenetköy'den Mustafa.

Öyle zaman zaman bizi arayıp pek konuşamadığı için sadece mesajını alabiliyoruz. Ama bugün ne mutlu ki kendisiyle konuşma fırsatımız oldu. Ve Gülsüm halim sağ olun demiş, bir kalpçik göndermiş. Refiye Mehmedova mesajını kısa ve net yazmış. Ben Razgrad'dan iyi yayınlar dilerim. Sıradaki parçayı İKOMET çalışanlarına gelsin demiş. İKOMET bence Alkomet olacak. Evet ve sevgili dinleyiciler, biraz önce bizi arayan bir dinleyicimiz ismini söylemek istememiş ama Sabah Beyti Beytullah konserini çok beğendiğini ve gençlik yıllarına götürdüğünü bu konser diye paylaşmış. Biraz utansak olduğu için canlı yayına katılmak istememiş ama şunu itiraf ediyoruz. Bedriye'nin bir konseri var. Gelin kaynana konseri. Onu her gün dinletse her gün dinleyecek olanlar var. Çünkü ya kayna ya gelin oluyoruz. Aynı zamanda bir kahve konserimiz var. O da çok seviliyor ama Beyti Beytullah'ın tabii ki yeri bambaşka. Kendisini sevgi, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kendisiyle konuşma fırsatımız olmadı ama yazışma fırsatımız oldu son yıllarda. Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle konuşamıyordu ama iyi ki arkasında bu kadar güzel türküler, bu kadar eserler bırakmış. Todorov köyünün gururu diyoruz. Bakıyorum başka mesaj gelmemiş. Huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Elif İsmail söyleyecek. Bahçelerde gül var diyecek. Hadi sizin bahçelerinizde de güller büyüsün, yetişsin, çiçek açsın efendim. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunacağız, ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Sofya, Karadeniz'deki güvenlik sorununu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak. Başbakan Radev, Karadeniz'de İHA saldırılarında Rusya ihtimali mantıklı ancak kanıt yok dedi. Dans Başkanı, Bulgaristan topraklarında sabotaj ihtimalini dışlamıyor diye konuştu. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Bulgaristan ay sonuna kadar NATO'nun İHA karşıtı girişimine katılacak açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova 13 Ekim'de Bulgaristan kıyıları açıklarında iki ticari gemiye düzenlenen saldırıların ardından Nova TV'ye yaptığı açıklamada Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların artması üzerine konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacağını bildirdi. Sofya ayrıca deniz ulaşımının güvenliği konusu yaklaşan Avrupa Konseyi toplantısının gündemine olağanüstü madde olarak alınması için girişimler bulunuyor. Yotova, BNT'ye yaptığı açıklamada Romanya ve Türkiye'deki mevkidaşları üzerinde uzlaşan bir metin hazırlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı 14 Ekim'de Romanya Cumhurbaşkanı Niciușor'dan ile bir kez daha görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yotova ayrıca Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları arasında ortak hareket olanaklarının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildiğini hatırlattı. Karadeniz'in güvenliğine ilişkin somut önlemlerin belirlenmesi amacıyla önümüzdeki 10 gün içinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Başbakan Rumer Radev

Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılarla ilgili parlamentoda yöneltilen bir soruyu yanıtlarken mantık gerçekten Rusya'yı işaret ediyor. Ancak sorun bunu kanıtlayamamanız dedi. Başbakan Radev, muhalefete elinde kanıt varsa bunları sunması çağrısında bulunan BGNES'in haberine göre Radev, hükümet sloganlarla değil kanıtlarla hareket ediyor ifadelerini kullandı. Rumen Radev, Bulgaristan topraklarında Starlink antenlerine yönelik saldırılarla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Başbakan ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin özel kalem müdürü Kirilo Budanov ile Bulgaristan'ın altyapısı üzerinden gaz tedariki imkanlarını ve Belene'de ortaklaşa bir nükleer santral inşa edilmesi imkanını görüştüklerini açıkladı. BNR muhabiri Maria Fileva'nın aktardığı üzere Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı DANS Başkanı Plamen Donchev, Sofya yakınlarında ABD'nin Starlink uydu sistemiyle iletişim amacıyla kullanılan antenlerin kundaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında parlamentoda yapılan dinlemede Bulgaristan topraklarında sabotaj eylemlerinin gerçekleşmesi ihtimalini dışlamadığını açıkladı. Birkaç gün önce Dağ Bulgaria Partisi Eş Başkanı Ivaylo Mirçev, başkent yakınlarındaki gizli bir tesiste Starlink ile iletişim sağlayan 11 antenin kasıtlı olarak ateşe verildiğini paylaştı. DANS Başkanı Donchev, sistemin iletişim imkanlarının Ukrayna tarafından askeri amaçlarla da kullanıldığını belirtti. Benzer sabotaj eylemlerinin gelecekte de gerçekleşmesi ihtimal dışı değil. Kritik altyapıyı, demiryolu köprülerini ve tren istasyonlarını gözetleyen kişileri neredeyse her gün tespit ediyoruz. Bu nedenle Başbakan, Savunma ve İçişleri Bakanları gibi herkesi sükunete ve birlik olmaya çağırıyorum. Böylece devletimiz ve Avrupa Birliği bu zor dönemi aşabilir, diyen Donchev, DANS'ın Rus özel servislerinden kaynaklanabilecek faaliyetlere karşı mücadele etmek için yeterli personel kapasitesine sahip olduğunu belirten Donchev, Rusya kaynaklı faaliyetlerle mücadele etmekle görevli birimden hiçbir çalışan işten çıkarılmadı veya başka bir birime nakledildi ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, parlamentoda ülkenin müttefiklerin hava savunması ve insansız hava araçları İHA karşı savunma programlarına katılımına ilişkin soruyu yanıtlarken Bulgaristan alçak irtifada uçan hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı NATO girişimine 30 Ekim'e kadar katılması bekleniyor açıklamasını yaptı. Stoyanov, Bulgaristan'ın drone H girişiminden ayrılmadığını belirtti. Bulgaristan girişimden ayrılmadı. Sadece 2025'ten bu yana girişime katılmış değil. Bunun maliyetini ve bütçemiz karşılayıp karşılamayacağını değerlendirmek üzere adımlar attık. Yıllık katkı payının 220 bin avro olduğu bilgisini aldık. Bu tutarı karşılayabiliriz ve Bulgaristan çok yakında bu projenin bir parçası olacak, diyen Savunma Bakanı, ülkemizin SAFE mekanizması kapsamında 80 milyon avroluk bir projeyle girişime katılacağını ve projenin onu mobil, onu sabit olmak üzere toplam 20 sistemin tedarik edilmesini öngördüğünü belirtti. Bakan, söz konusu sistemlerin ortak tedariki için İspanya ile bir mutabakat zaptı imzalanmasının da an meselesi olduğunu öne sürdü. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Krapets ve Şabla açıklarında saldırıya uğrayan HS Dignity gemisinin denizcilerini arama ve kurtarma operasyonu 14 Ekim saat 10.30'da yeniden başlatıldı. Bölge Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiyle taranıyor. Batan geminin bulunduğu bölgede yürütülen 16 saatlik kurtarma ve arama çalışmalarının ardından operasyon gecenin çökmesi ve denizin dalgalı olması nedeniyle 13 Ekim saat 18 sularında geçici olarak durduruldu. Sağ kurtarılanların bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 2 helikopterin yanı sıra bölgenin yakınından geçen diğer deniz araçları da katıldı.

Bölgeden geçen tüm deniz araçlarına dikkatli olmaları ve gözetimi artırmaları yönünde seyir uyarıları yapıldı. Able Palo gemisi 14 Ekim saat 1 sularında Ahtopol'un yaklaşık 33 deniz mili doğusunda Bulgaristan'ın Münhasır ekonomik bölgesinden ayrıldı. Romanya'dan Türkiye'ye 5.985 ton arpa taşıyan gemi 6 Ekim 2026 gecesi Sveti Atanas burnunun yaklaşık 70 deniz mili doğusunda bir insansız hava aracının saldırısına uğradı. Geminin 18 kişilik mürettebatı Varna'da tahliye edildi. O tarihten bu yana yan yatmış durumdaki Able gemisi denizde sürükleniyor. Tüketiciyi Koruma Komisyonu fiyatında gerekçesiz artış tespit edilen her gıda ürünü için 10 bin ila 50 bin avro arasında para cezası uygulayacak. Komisyon Başkanı Maya Manolova Nova TV'ye yaptığı açıklamada bundan sonra da denetimlerin gıda ürünlerine odaklayacaklarını duyurdu. Fiyatların düşürülmesini sağlamak ve tüketiciler için daha adil koşullar oluşturmak amacını izlediklerini kaydeden Manolova, gıda ürünlerindeki %141'lik kar marjlarına ilişkin verileri açıklamanın ardından kar marjlarının özellikle tereyağında %240'a ulaştığını düşünen vatandaşlardan telefonlar aldım dedi. Süt ürünlerindeki %141'lik bir marjının aşırı yüksek olduğunu belirten Manolova, Bulgaristan vatandaşlarının satın alma gücünün mevcut koşullarda haneler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Bulgaristan'ın başkenti Sofya, European Best Destinations tarafından hazırlanan Best City Break in Europe 2027 sıralamasında Avrupa'nın kısa şehir gezileri için en iyi destinasyonu seçildi. Sofya, 11.614 kişinin katıldığı oylama sonucunda 64 destinasyon arasında ilk sırada yer aldı. European Best Destinations önümüzdeki 12 ay boyunca Sofya'yı uluslararası kamuoyuna kısa şehir gezileri için önde gelen bir destinasyon olarak tanıtacak. Tanıtım faaliyetleri Forbes International gibi iş ortağı medya kuruluşları aracılığıyla da yürütülecek. Kampanyanın yeni Avrupa destinasyonları arayan kişilere ulaşılması ve başkentteki yerel işletmelere, kültürel etkinliklere ve turizm hizmetlerine yönelik ilginin artırılması için fırsat oluşturduğu belirtildi. Değerli dinleyiciler, Rodoplar Vituş'a ve Rila Beyaz'a büründü. BTA'ya konuşan Smolen Bölge Karayolları Müdürlüğü yetkilileri Prevala, Rojen ve Pamporul geçitlerinde kar yağdığını bildirdi.

0: Yağmurla karışık kar yağışının hafif şiddette olduğu, karın yüzeyinde tutunmadığı belirtildi. Dağ arama ve kurtarma servisinden alınan haberde Pamporovo kayak merkezlerine yaklaşık 2 santimetre kadar kar örtüsü oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının 0 derece olduğu bölgede hafif kar yağışı devam ediyor. Bu sabah Vituşa ve Rila dağlarının yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. İnternet gözlem kameralarından alınan görüntülerde Vituşa'daki Aleko Daevi çevresinde ve Rila dağlarındaki Borovets bölgesinde kar yağışı olduğu görüldü. Ve sırada hava durumu var. Perşembe günü yağışlar gece saatlerinden itibaren dinecek, bulutlar dağılacak ve yerini yer yer açık havaya bırakacak. En düşük hava sıcaklığı 1 ila 7, Sofya'da sabah saatlerinde 3 derece olacak. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olurken kuzeybatıdan itibaren bulutluluk yeniden artacak. En yüksek hava sıcaklığı 14 ile 19, başkentte 14 derece olacak. Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu ile güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutluluk artacak ve kuzeyden kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 16 ile 18, deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli hava hakim olurken öğleden sonra bulutluluk artacak ve Stara Planina, Balkan Dağları çevresinde kısa süreli yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 10, 2000 metrelerde ise 3 derece olacak. Cuma günü hava bulutlu ve yağışlı geçecek. 1300 metrenin üzerinde dağlık kesimlerde kar yağacak. Ülkemiz kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galibov'la birlikte çalışıyoruz. Sırada iki güzel ve önemli haber var. Sevda Dükancı önce Çağatay Ulusoy'un Deli Orman'da Baba Ocağı ziyareti geniş yankı uyandırdı diyecek haberinde. Ardından sizleri Güller Vadisi'ne götürecek. Güller Vadisi Birleşmiş Milletler Turizm Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ve bu haberlere geçmeden önce Vasfiye Şaban'dan güzel bir türkü seçtik sizler için. Münever, bizi dinlemeye devam edin.

Bulgaristan, UNESCO'nun desteğiyle kültür, turizmi ve eğitim odaklı Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen Avrupa-Asya Bölgesel Turizm Forumu'nda bu öneriyi gündeme getirdi. Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinliğin Mayıs 2027'nin sonunda ülkenin en çok ilgi gören bölgelerinden biri olan Güller Vadisi'nde düzenlenmesi bekleniyor. Bakan Dimitrov, uluslararası konuklarımız gül hasadının büyüsünü yaşayacak ve yüzyıllarca koruduğumuz kültürel mirasımızı yakından tanıma fırsatı bulacak dedi. Forum programında Kazanlık'taki Gül Müzesi ziyareti, Bulgar gül yağı üretiminin tanıtılması, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kazanlık Trak gömülerinin gezilmesi ve Trak Krallar Vadisi'nin konuklara tanıtılması da yer alabilir.

Ve şimdi ilginç bir haber. Ünlü Türk oyuncu Çağatay Ulusoy annesi ve babasıyla birlikte baba ocağı olan Loznice'ye bağlı Belilom köyünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında bölgedeki hayranlarıyla bir araya gelen oyuncunun hatıra fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin en yüksek ücret alan oyuncuları arasında gösterilen Ulusoy kısa süre önce Bulgaristan vatandaşlığı da aldı. Ulusoy annesi ve babasıyla birlikte Razgrad iline bağlı Loznica Belediyesi'nin Belilom köyünü ziyaret etti. Bir zamanlar adı Duranköy olan baba ocağını gezen Çağatay Ulusoy büyük bir hayranlık ve sevgi seliyle karşılandı. Ziyaret sırasında bölgedeki sevenleriyle sohbet eden Çağatay Ulusoy kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Ünlü oyuncunun köy ziyaretine dair çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada geniş

yankı uyandırdı. 23 Eylül 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazandı. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördü ve oyunculuk dersleri almaya başlayan Ulusoy zamanla Türk televizyon dizilerinin en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Oyuncunun Bulgaristan'la olan bağları ise babası Aylin Ulusoy'dan kaynaklanıyor. Ailesi 1970'li yıllarda Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ederek İstanbul'a yerleşti. Ulusoy kökenlerini hiçbir zaman gizlemedi ve bunu gururla dile getirdi. Ünlü oyuncu 2015 yılında Elle dergisine verdiği röportajda, "Babam Bulgaristan göçmeni, annem Refiye Boşnak, çok sıkı akrabalık bağları olan büyük ve birbirine bağlı bir aileyiz. Annemle babam beni vicdanlı bir insan olarak yetiştirmeye çalıştı," dedi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Evet sevgili dinleyiciler, mesajlarla devam ediyoruz. Bakalım önce kim bize nereden yazmış? Sevginar Öztürk bize yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu, bugün kayınvalidem Mükerrem Öztürk'ün doğum günü. Kendisi 87 yaşına giriyor. Ben gelini Sevginar ve oğlu Aydın. Yaşamış olduğumuz Türkiye'den kucak dolusu selamlar ve nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dileriz. Kendisi Telerik köyünde yaşıyor. Sizleri sıkça arayıp bizleri de selamlıyor. Kendisi onun ellerinden öpüyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın diye yazmış. Sevginar Öztürk bize ta Türkiye'den yazmış. Teşekkürler. İlk telefonumuz geldi galiba. Kimler var? Nereden arıyorsunuz efendim? Buyurun.
2: Ben Silistra'nın Çukurbaşı köyünden Fikriye'yi.
1: Buyurun Fikriye Hanım.
2: Şimdi koydurdum telefon numaralarını. Yok bir türlü çektiremiyorum. Onuçta. Ben uşaklarımı selamlayacağım be canım. Kızları.
1: Tamam.
2: Mergül. Nazike. Bir de çocuğum var. Sunay. Torunlarımı da. Gökhan. Dev. Melisa, Miral. Onları selamlama isteyeyim. Sefte çekeyim telefon. Yok, sıkılıyor insanım.
1: Tamam, sıkılmanıza gerek yok Fikri Hanım. Ondan dolayı da bizler her gün Silistra'nın Çukovet Köyü'nden telefonları hatırlatıyoruz, söylüyoruz. Silistra'nın Çukovet Köyü'nden bizi aradığınız için de teşekkür ederiz. Peki Nevzat Hoca'yı sormak istiyoruz. Hayatta mı kendisi?
2: Öldü.
1: Ha, vefat etti. Başınız sağ olsun efendim. Bize sık
2: Remziye bir karı vardı, o öldü. Kocası öldü Zahit. Onlar öldü.
1: Anladım onlar Fikri Hanım. Başınız sağ olsun diyoruz. Kadar. Evet, Çukuvet Köyü'nden bizi sık sık arayan dostlarımız varmış. Uzun zamandır seslerini duymadık. Allah rahmet eylesin diyerek ben gelen mesajlara şimdi tekrar bir bakıyorum. Atçe Ali'nin mesajı var. Ben Atçe Okorç Köyü'nden. İyi yayınlar. Bugün komşumun kızı Duygu'yu selamlıyorum. Ayın 14'ünde doğum günü var. Anası Nurgül, babası Seyhan, abisi Murat. Kendileri Almanya'da yaşıyorlar. Canım doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve bolca güzellik getirsin. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Tüm dileklerin gerçek olsun. Sevdiklerinle birlikte nice güzel, mutlu yaşlara diye yazmış. Silistra'nın o Korş köyünden Atçali ve Almanya'da komşuların kızı Duygu'nun doğum gününü kutlamış. Uzak Almanya'ya bizler de selamlarımızı iletiyoruz ve sevgili dinleyiciler, genelde böyle kar yağdığında, biraz önce haber bülteninde Sevda'da belirttiği gibi, efendim Rodoplara, Vituşa'ya ve Rila'ya kar yağdı, beyazlara büründü ve böyle günlerde bizler hep bir kar türküsünle kar sezonunu açmış bulunuyoruz. Gerçi pastırma yazını daha bekliyorduk ama galiba pastırma yazını atlayıp doğrudan kışa geçmiş bulunuyoruz. Bizler de Beyti Beytullah'ın sesinden Karlı Dağlar türküsünü seçtik. Hemen dinletiyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Beyti Beytullah'ın sesinden Karlı Dağlar türküsüyle bizler de kar sezonunu açmış bulunuyoruz. Telefonda bekleyenimiz var. Efendim, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyiyim Şevki abla, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, sizleri sormalıyız.
1: İyi, sobanın başında oturuyoruz.
0: Tamam.
1: Ben kardeşimi selamlamak istiyorum, bugün doğum günü var. Ben Okoç'tan Murat.
0: Evet.
1: Allah ona sağlık, uzun ömürler versin. Hep başımızda olsun.
0: Kaç yaşında oluyor kardeşiniz?
1: 15.
0: 15. Okula gidiyor?
1: Gidiyor Almanya'da.
0: Almanya'da, uzak Almanya'da.
1: Evet.
0: Vallahi ne diyelim. Geri yani anneniz babanız da orada herhalde.
1: Evet, onlar da orada.
0: Geri dönmeyi düşünüyor mu aile?
1: Düşünüyorlar birkaç yıl daha orada.
0: Evet, Almanya'da normal lisede okuyor herhalde kardeşimiz.
1: Evet, evet.
0: İsmi neydi? Hadi onu da ismini verelim.
1: İsmi Duygu.
0: Duygu. Ha, Duygu, biraz önce Atça Ali aradı, komşularımızın kızı Duygu'yu selamlıyorum. Aynı Duygu herhalde.
1: Evet evet, aynı Duygu.
0: Ha, yani bugün böyle bütün Okoç köyü abisi de olmak üzere Duygu'nun doğum gününü kutluyor. Uzak Almanya'ya selamlar diyoruz Murat Bey. Başka ekleyecek sözünüz var mı?
1: Bir de Okoç'tan Gülten Lelo'yu selamlamak istiyorum. Kendisi okulda çalışıyor.
0: Ha, Gülten Lelo olduğuna göre orada herhalde okulda hizmetçi.
1: Evet, çok seneden beri orada çalışıyor.
0: Tamam, köyün Gülten Lelo'suna da selamlar dedik ve başarılar diliyoruz okuldaki öğrencilere, öğretmenlere. Telefonumuz gelmiş, hoş gelmiş, buyurun.
2: İyi günler Şevki abla.
0: Bugün abla şeyini girdik, sadece teyzeye girmeyelim, abla da olur, buyurun.
2: Evet, ben Lübenköy'den Cemal.
0: Buyurun Cemal Bey.
2: Selamlamamız var bizim bir Semerci köyünden. Rusçuk Sancağı'ndan.
0: Evet, Semerciyev'i biliyoruz.
2: Doğum günü var onun. Onun yaz gününü hani kutlamak diye böyle.
0: Tamam. Ben konuşurken duymadım. Semerciyev köyünden kimi selamlıyoruz?
2: Nevare anne.
0: Tamam.
2: O şimdi oldu. Prababa, anladın mı? 75 mi 76 yaşına geldi.
0: Anladım.
2: Ve bir de torunumuz var. Emir adı, onu da selamlayalım. Kızımız Ceylan.

0: birbirine Tanrı'ya güvenimiz var Şveçsarya'da. Bir de bütün hani herkesi dinleyenleri ve radyoda hani bizi seyretleyenlere selam olsun sıradaki türküyle.
1: Teşekkür ettik Cemal Bey. Bugün nedense sade Silistra köylerinden aranıyor. Çukovets, Okorş, Luben köyü. Vallahi iyi. Silistra iyi gidiyor bugün. Evet. Cemal Bey teşekkür ederiz. Selamlarımızı iletiyoruz Semerciyevo köyüne. Ve diğer telefonumuz var mı acaba? Diğer telefonumuzu beklerken ben Atçe Recep'in mesajını alıyorum. Çiçekler yok bahçede Atçe Recep. Acaba kar mı yağdı sizin bahçeye? Vallahi şaşırdım doğrusu. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatçevi Sokopulana'dan. Bugün Yasenkova'dan Melin'e, Aygül'ü ve kızım Fatme'yi, torunum Mete'yi selamlıyorum. İyi ki varsınız demiş, kısa, net ve böyle sevgilerini göndermiş. Ve değerli dinleyiciler, mesajları okumaya devam ediyoruz. Zeyniş Kurş bize Ruynu'dan yazdı. Saygı ve selamlarımla tüm ekipte çalışan sunucularıma kolay gelsin diyorum ve hayırlı programlar. Uzun mesaj yazmıyorum. Bu sabahki Beyti Beytullah türküleri beni benden alıp götürdüğü gibi umarım tüm Sofya Radyosu. Şimdi burada son zamanlarda düzeltiyoruz. Sofya Radyosu farklı. Ülkemizde yani Benere'de Sofya Radyosu Sofya için yayın yapıyor. Biz Bulgaristan Radyosu diyoruz. Bulgaristan Radyosu dinleyicilerinin de gönüllerini fethetmiştir. Teşekkürler canlarım, kıymetli sunucularım. Tebrik ediyorum ve sizleri cani gönülden kutluyorum demiş. Bizler de Ruynu'dan Zeyniş Kuş'a selamlarımızı ilettikten sonra yeni telefonumuzu alıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Şevkeciğim hoş geldiniz. Golamov Odaya.
1: Hoş bulduk Vesile Hanım. Sizler de hoş geldiniz.
2: Ben de hoş buldum diyeyim. Ben Şevki Hanım bugün aramamın nedeni Nojarevo'dan Vicdan Hanım'ın doğum günü var. Kendisi bizim köyde çalışıyor. Topuda Starçeski doğumda. Etten iki adım karşımda. Bugün onun doğum günü var. Bu sabah çerpledi. O da dikanda.
1: Hatırladığım kadarıyla geçen sene yine çerpilemişti sizi, böyle söz etmiştiniz.
2: Evet, evet. Kendisi de çok iyi bir kadın. Nabiyesin demeden hiç geçmeyeli.
1: Tamam, Starçeski Dom dediğimiz huzur evinde kaç kişi kalıyor sizin köyde Vesile Hanım?
2: 15 kişiyi dersinde onları gezinmeye çıkarılardı vesaire. Ben onlara bakmadım. Yolun karşısında onlar. Bilmiyorum tam şimdi yalan yapacağım şimdi. Kaç kişi
1: tamam olan. 15 kişi olarak kabul
2: evet,
1: ediyoruz.
2: Devam,
1: vicdan.
2: Devam. Evvel bu da okuldu, kapadı mektebi. Çok karanlıktı burası. Güylüktü, korkardım dışarı çıkma. Şimdi o kadar yapılar, o kadar yer, açıklık. İnsan var, hani gezinti var. Çok iyi oldu. Hani
1: anladım. Anladım.
2: Mektep çok uzaklamaz ama uzatmayayım, başkasına da kalsın. Bir de eşini söyleyeyim. Eşi de Tunçer, instruktör kendisi. Sıradaki türkü onlara gitsin. Valla Şevki Hanım'a Çukurova'ya Nevzat Atçıboğlu'ya çok üzüldüm. Herkesin başı sağ olsun. Ailesine baş sağlığı diyeyim. Üzüldüm gerçekten. Arı bunu telefon çekerdi. Ben de aklıma gelmedi arayayım onu.
1: Evet Vesile Hanım, hayat bu. Hem doğum günleri, yeni doğumları, bir de ölüm de var. Bu fani evet. Dünyada her şey insanlar için yaratılmış. Teşekkür ederiz. Gulyamovoda'dan Vesile Fehim'e teşekkür ettikten sonra işte Vesile Hanım'ın da belirttiği gibi Gulyamovoda köyünde okul böyle yıkılmamış, ayakta kalmış ve bir huzur evi 15 kişiyi bir araya getirmiş ve bu insanlar böyle burada da mutluluğu diyelim böyle son günlerini belki yaşamak için orada bulunuyorlar. Necdet Narin Gülben profilinden selam Bedire Hanım. Ben Bulgaristan'dan Küçük Kokarca'dan, bu Küçük Kokarca Malakporovets olacak, oralarını biliyoruz. Gülben, ben annemi Galiman'ı ve annem Zeynep'i selamlıyorum. Çok selamlar diye yazmış Necdet Narin Gülben profilinden. Evet, ancak bize kimin yazdığını bilmiyorum. Üç isimden hangisi ortada bilmiyoruz ama olsun, biz selamları kabul ediyoruz. Ve ikinci türkümüzü de bizi arayan, şu anda radyo başında olan, bizi telefon sayesinde dinleyen, yolda olan herkese gönderiyoruz. Üç Ses, Üç Saz topluluğundan seçtik. Leblebi Koydum Tasa.

Gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Erhan İbrahim bize yazdı. Uzun zamandır yazmamıştı. Eski mesajını ne zaman göndermiş? 29 Haziran'da göndermiş. O kadar da uzak zaman değilmiş. Bugün şöyle yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Ben Belinti'den Erhan. Bugün köyümüzün muhtarı Sevgi'nin doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, sağlamlık diliyorum diye yazmış. Erhan İbrahim, bizler seçim kampanyasında bulunuyoruz ve genelde böyle muhtarları, belediye başkanlarını, politikacıları selamlamayın diyoruz ama bildiğim kadarıyla seçim listesinde sizin muhtarınız Cumhurbaşkanı adayı değil, değil mi? İsmi çıkmadı çünkü. Ondan dolayı Belinti köyünün muhtarı Sevgini bugün selamlıyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Bir hafta sonra, efendim, 1,5 hafta sonra seçime gidiyoruz. Muhtarlar için de özel bir görevdir. Onlar da görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Devam ediyorum gelen mesajları. Necdet Narin Gülben profilinden yine abla demişler. Hanım dense daha iyi olur bence. Kızım Narin'i selamlamak istiyorum. Malak Porovets'ten 3 yaşında kızım, onu çok seviyorum. Kadriye Latifova'dan demiş ama yine de kim yazdığını, kızının, yani kızının adı Narin olduğunu ve Necdet mi veya Gülben mi yazdı, onu yine pek anlayamadık. Ama 3 yaşındaki Narin'i bizler de selamlıyoruz. Gülsüm Halim de yazdı. Ben Mahmuzlar Köyü'nden Gülsüm, ben de eşim Mehmet'i selamlamak istiyorum. Kendisi tırcı demiş. Bugünlerde bilmiyorum yurt dışına çıkıyor mu eşiniz Mehmet, sevgili Gülsüm Hanım, ama biliyorsunuz Türkiye sınırında tır kuyrukları, dün Sevda Dükancı'nın da belirttiği gibi, 37 kilometreye ulaştı. Gerçekten böyle inanılacak gibi gelmiyor ama bundan 2 hafta önce sınırdan geçerken

Gerçekten oradaki tırları beklerken gördüm ve o insanlar nasıl yaşıyor, günlerce kuyrukta bekliyorlar diye böyle endişelendim. Ama şimdi Mahmuzlar Köyü'nün ismini hemen çıkaramamıştım. Sağ olsun Sevda dükkancı kulaklıklardan söyledi. Todur İkonomovu. Ricamız sevgili dinleyiciler, Bulgarca isimlerini de yazın köylerin. Çünkü an programda ne kadar da duymuş olsak canlı yayın heyecanı, hemen Bulgarca ismini söyleyemiyoruz dedikten sonra sıradaki türkümüzü şimdi armağan edeceğiz. Evet, Erhan İbrahim de yazmış. Evet, aday değil, teşekkür ederiz selamladığınız için demiş ve gülümseyen bir emoji göndermiş. Evet, muhtarımız da selamlıyoruz. Belinti köyünde bugün bayram var demek. Muhtarın doğum günü varsa herkes davetlidir dedik ve sıradaki güzel türkümüzü armağan ediyoruz. Özellikle seçtik Silistra'nın Pravda köyünden Ulviye Arif, Selime Mehmet, Fethiye Mustafa söyleyecek ve Pravda köyünden olan Bekir Ruşidov'un bir türküsünü seslendirecekler. Pınarbaşı ıslandı.

0: Yar yanımdan gitmesin dedi üçlü Ulviye, Selime ve Fethiye üçlüsü. Teşekkür ederiz. Güzel Pravda'ya selamlar dedik ve hemen telefonumuza ses açıyoruz efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben hat konuklarım üzerine Şevki ablacığım. Ben hot voleybol zorluğunda Halil Bekir abimizi selamlamak istiyorum. Mustafa amcayı, onları da Mustafa amcayı sıradaki güzel Türkiye hem bütün ekibimizde de sıradaki.
0: Mustafa sesin sakin geliyor. Acaba yağmurdan dolayı mı meraya çıkmadın, ormana çıkmadın?
1: Ormana çıkmadım çünkü şu anda hem soğuk hem yağışlı olarak dedim bir canlı yayına katılmak istedim.
0: Anladım, anladım. Koyunlar kaç tane oldu sayısı bu sene?
1: Hep aynısı, 100.
0: 100. Yani 100 de yeter, 100 de yeter. Evet. Kolaylıklar diliyoruz Mustafa anne.

Pedri'ye, baban Adem'e de selamlarımızı ilet lütfen. Hasko'nun Kladenetsköy'den Mustafa böyle zaman zaman bizi arayıp pek konuşamadığı için sadece mesajını alabiliyoruz. Ama bugün ne mutlu ki kendisiyle konuşma fırsatımız oldu. Ve Gülsüm Halim sağ olun demiş, bir kalpçik göndermiş. Refiye Mehmedova mesajını kısa ve net yazmış. Ben Razgrad'dan iyi yayınlar dilerim. Sıradaki parçayı İKOMET çalışanlarına gelsin demiş. İKOMET bence Alkomet olacak. Evet ve sevgili dinleyiciler, biraz önce bizi arayan bir dinleyicimiz ismini söylemek istememiş ama sabah Beyti Beytullah konserini çok beğendiğini ve gençlik yıllarına götürdüğünü bu konser diye paylaşmış. Biraz utansak olduğu için canlı yayına katılmak istememiş ama şunu itiraf ediyoruz. Bedriye'nin bir konseri var, gelin kaynana konseri. Onu her gün dinletse her gün dinleyecek olanlar var. Çünkü ya kayna ya gelin oluyoruz. Aynı zamanda bir kahve konserimiz var. O da çok seviliyor ama Beyti Beytullah'ın tabii ki yeri bambaşka. Kendisini sevgi, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kendisiyle konuşma fırsatımız olmadı ama yazışma fırsatımız oldu son yıllarda. Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle konuşamıyordu ama iyi ki arkasında bu kadar güzel türküler, bu kadar eserler bırakmış. Todorov köyünün gururu diyoruz. Bakıyorum başka mesaj gelmemiş. Huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Elif İsmail söyleyecek. Bahçelerde gül var diyecek. Hadi sizin bahçelerinizde de güller büyüsün, yetişsin, çiçek açsın efendim. Hoşça kalın.